0: duruyor, bulunç idi, yardı diye. Tren.
1: Ya.
0: Eta da duruyor, hayal neyim. Öyle miydi, tabii naya diye duruyor, hani. Moyu var neydi, bazı kamram. Ay, kurtan ora. Tarayı, moyu, vay, var neydi, o kamram. Hani, moyu, tabu, bu, yana, ahmet, kutu, kuru, ay. Uçuya duruyor, tutu, baba, kutu. Nasıl, ay.
1: Ai, no to tawa aroma taya ke kya kono ngorong wari mo ene. Ai, te kala ngala to koru na te tupa bo. Ai, ite ko ya. Na ta ku kyor fe en la u ji ko na ro ji ka mo. Awe ka ba de mai na.
2: No te meo ki e te kuta piripiri are atu te rira au, pena au karantawa e tikanga no te tatou mabu ki anga angu muni are. Te rau e te itangata e karongolong mare koto, te ie te ono milio ni rungo te ratio, te tawino te atu e tokoro e pati moe koto, ki arame ki hei singine ki oko te one apraka toto. E inga e anga anga ta ta ta tou anau, e ato manako. Guare mai te tini tou kone, gu oko te me poro, guare mai te siapu koe koe ane te au noa.
0: Emily.

0: Hello, graduate.
1: I praise the Lord. I'm going to get out of the
0: door. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, tidak asing.